0: dedim. Bu Allah derdidir agah olan gelsin bu meydane.
1: Hayyul Allah, hayyul Allah, hayyul Allah.

0: dayan gelsin bu meydana.
1: Allah Allah. Amenna.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Fezkurun.

0: Çekin kibri cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Hey Allah hey.
2: Allah hayyul hayyul Allah hayyul hayyul Allah.
0: Ne bilsin derdimi dertsiz olanlar anlamaz halim. Bu Allah derdidir agah olan gelsin bu meydane.
2: Hayyul hayyul Allah, hayyul hayyul Allah.

0: Allah diyen gelsin bu meydana.
1: Allah Allah.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Tezkuru

0: Çekin kibri cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Hey Allah!
0: Ne bilsin derdimi dertsiz olanlar anlamaz halim. Bu Allah derdidir agah olan gelsin bu meydane. Lisan ile diyen Allah mürayi gelmesin kâzip. Riyasız aşk ile Allah diyen gelsin bu meydane.
1: Allah Allah. Amin.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Tezkuru

0: Kin kibri cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Hey Allah,
2: Allah, hayyul hayyul Allah, hayyul hayyul.

0: Cazip riyasız aşk ile Allah diyen gelsin bu meydana.
1: Allah Allah.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Tezkuru

0: Kin kibir cehlini koyan gelsin bu meydane.
1: Hey Allah hey.
2: Allah hayyul hayyul Allah hayyul hayyul.

0: Dendidir agah olan gelsin bu meydane. Lisan ile diyen Allah mürayi gelmesin kâzip. Riyansız aşk ile Allah diyen gelsin bu meydane.
1: Allah Allah. Amin.
0: Uzatma dilini Allah diyen aşıklara zinhar. Fezkuru